yapıldığında, her yapıldığında, her yapıldığında, her yapıldığında kadar sinaha kadar oluyorsun. Yandaları ne yanımda manniti rakın şeyin yapar, manniti rakın şeyin yapar. Yandaları ne yanımda kıyıpırıyor avla, vatikalı kıyıpırıyor avla, tanrı çarptır avlay. Yandaları ovarları maçın yapar, maçın yapar. ஆண்டவரே சத்துருவானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் தான் உண்டு சொல்லி ஆண்டவர்